sound with you. Dance FM.

0: Dance FM.
1: No se cuesta.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
2: Sanatın kalbi bu yaz yine Maus'a dağıtıyor. Gazimaus'a Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Maus'a Kültür Sanat Festivali 23 Haziran'da başlıyor. Eşsiz konserler, tiyatro gösterileri ve unutulmaz sahne performansları Maus'a da sizlerle buluşuyor. Biletler Kıbrıs Biletçim, Tixi ve Gişe Kıbrıs'ta. Bu yazın en güzel buluşması Maus'a.

yapabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın. Fit Sports Club, hayatınla spor kalsın.

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: kalelerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bazı mekanlar giderecek yerdir, bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.

0: kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'ta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yirne Üst Yolda.
1: Yaz sezonunun en büyük konserine hazır mısınız?

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü.

0: Summer Pool.
1: Myarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Myarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Myarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
2: Terasta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dirne'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Dirne'nin

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you. Keep it locked for Fresh Dance FM 104.7.

0: muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm. Doğruyu yanlışı gördüm. Ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında. Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
1: The morning.

0: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne,

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.

süvariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa. Süvari.

Summer Pool. Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası. Keep it locked for Fresh Dance FM.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis.

0: kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'ta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yerine Üst Yolda.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
4: Midsummer Bull.

0: düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

FM.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10

0: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Fit Sports Club, hayatın nasıl spor?

0: Envari'yle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
2: Sanatın kalbi bu yaz yine Mausa dağıtıyor. Gazi Mausa Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Mausa Kültür Sanat Festivali 23 Haziran'da başlıyor. Eşsiz konserler, tiyatro gösterileri ve unutulmaz sahne performansları Mausa'da sizlerle buluşuyor. Biletler Kıbrıs Bilet

Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
2: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkede sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
3: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dinle'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de yine...

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

with Aykut. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Afternoon It Mix'te Vibor Exa ve Fetus dinledik. New Religion'la bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım ve günün ikinci yarısını öğleden sonrasını keyiflendirmeye devam ediyoruz. Dance FM'de şimdi Superstar.

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
0: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

with Aykut. Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Dance FM burası. Damiano, David ve Tyla dinledik. Talk to Me ile bize eşlik etti. Konuğumuz oldu bu kez. Sensei ve Coi Leray ile devam ediyoruz. Flava Dance FM'de.

0: reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın.

0: Modern.
1: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis.

0: Aykut.
1: Just DJ Style John'la birlikte Turn the Lights Off'la yeni saatin açılışını yaptık. Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda salı gününde öğleden sonrasını keyiflendirmeye devam ediyoruz.

Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türksel Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla

0: detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
2: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.

0: kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'ta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, yerine üst yolda.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

with Aykut. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Bruno Mars dinledik. I Just Might'la bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Bir kez daha keyifli dakikalar. Bu kez Tayla ile devam ediyoruz. Popüler müziğin etkili isimlerinden Zara Larsson'la birlikte She Did It Again'le bize eşlik ediyor.

with Aykut. Haftanın It Mix'te Ska Newman ve Lonely Girl dinledik. Keyifli dakikalar, sıcak yaz günlerinde yine enerji bulmaya devam ediyoruz. Harika parçalar burada Dance FM'de bizimle buluşuyor. Birçok işbirliğine imza attılar bugüne kadar ve parçalarıyla da playlistimize yeni adım attılar. Invisible'la One Republic Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

with Aykut. Afternoon It Mix'te Dance FM'desiniz. Bir kez daha keyifli dakikalar. Taylor Swift sonrası Joel Corey ile devam ediyoruz. Yanında Rah'la birlikte. Dovation şimdi Dance FM'de. Ufak bir hatırlatma, podcastlerimiz, en son müzik haberleri ve çok daha fazlası uygulamamızda Enerji Play'de sizi bekliyor. Mutlaka akıllı cihazınıza indirin.

with Aykut. Don't Worry ve yeni saate Leoni ile başladık. Hugel'la devam ediyoruz. Şimdi Email Angel'la birlikte Ultranet'le oldukça tanıdık bir parça. I'm Moving to the Sun şimdi bize eşlik ediyor. 2026 yazına yine damga vuran parçalardan biri. Burada Dance FM'de.

Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

zorunda kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dinle'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de...

0: Summer Pool.
1: Nyaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Nyaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Nyaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Nyaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Nyaris
2: Bank. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
3: Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound

0: with Aykut.
1: DJ Snake ve Bipolar Sunshine dinledik. Paradise'da bize eşlik etti. Herkese güzel bir salı günü diliyorum. Salı gününde de salı akşamına doğru ilerlerken harika isimler burada Dance FM'de. Sad Girls ve Bibi Rexha ve David Guetta.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
4: Bike, always be with you.
5: Lüks, detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: envanteriyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva. Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
2: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

Balcı. Yarın yine saat 13'te buluşacağız hafta ortası çarşamba gününde ve birazdan Ece mikrofonda olacak. Eve dönüş yolunda bize eşlik edecek. Ben giderken Lisa ve Anita Goals'la şimdiden Sefem'de.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance'ın itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Kanmaz ve önümüzdeki 2 saat boyunca sizlerle paylaşacağım birçok haber var bugün de. Hepsi bugün bu frekansta ve Dance FM'de Secret Dance'ın itibariyle başladı.

with AJ. Kıbrıs'ın İçmeyeceğiz FM'desiniz. Secret'ten tüm hızıyla devam ediyor ve mutluluk sizce nedir diye sorsam, daha fazla para, daha büyük bir ev ya da daha iyi bir araba mı? Nobel ödüllü psikolog Herbert Simon'a göre mutluluğun sırrı aslında sürekli daha iyisini aramamakta yatıyor. Simon, insanların günümüzde sayısız seçenek arasında yaşadığını ve çoğu zaman her şeyin en mükemmelini bulmaya çalıştığını söylüyor. Psikolojide buna maksimizasyon deniyor. Ancak araştırmalar sürekli en iyiyi arayan insanların kararlarından daha az memnun olduğunu, daha fazla pişmanlık yaşadığını ve kendilerini başkalarıyla daha sık kıyasladığını ortaya koyuyor. Simon bunun yerine yeterince iyi yaklaşımını savunuyor. Yani ihtiyaçlarımızı karşılayan bir seçeneği bulduğumuzda sonsuz arayışı bırakıp hayatımıza devam etmek. Çünkü bazen bizi yoran şey sonuç değil, o sonuca ulaşmak için harcadığımız uzun ve karmaşık süreç oluyor. Üstelik sosyal medya da bu döngüyü besliyor. Karşımıza çıkan kusursuz tatiller, mutlu çiftler, başarı hikayeleri elimizdekilerin yeterli olmadığını düşündürebiliyor. Oysa gördüğümüz şey insanların hayatlarının sadece en parlak anları. Belki de gerçek mutluluk sürekli daha fazlasını istemek yerine sahip olduklarımızın değerini fark etmekten geçiyor. Çünkü bazen en iyi seçeneği ararken zaten bizi mutlu edebilecek olanı gözden kaçırabiliyoruz. Yani Herbert Simon'un dediği gibi hayatı sürekli optimize etmeye çalışmak yerine bizim için yeterince iyi olanı seçip yaşamaya devam etmek mutluluğa giden en kısa yol olabilir arkadaşlar. Elinizdekilerle yetinin demiyorum. Tabii ki de daha fazlasını isteyin, daha çoğunu talep edin. Ama kendinize heba etmeyin, gününüzü mahvetmeyin ya da elinizin altında

Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance ile devam ediyor. Bilgi dünyasında kısa bir yolculuğa çıkarıyorum şimdi sizleri. Şimdi paylaşacağımız ilginç bilgiler hem şaşırtacak hem de sohbetlerinize renk katacak bence. Örneğin İspanya'nın milli marşı dünyanın en bilinen marşlarından biri olmasına rağmen resmi bir söz içermiyor. Bir başka ilginç detaysa kedi idrarının siyah ışık altında parlaması. Bu özellik evcil hayvan sahiplerinin bazı fark edilmeyen lekeleri bulmasına bile yardımcı oluyor. Tarihe dönecek olursak tuvalet kağıdı yaygınlaşmadan önce Amerika'da insanların mısır kabuklarını kullandığı biliniyor. New York'taki ünlü özgürlük heykeli ise bir dönem gerçekten deniz feneri olarak hizmet vermiş. Çocukluğumuzun unutulmaz karakterleri Mickey ve Minnie Mouse'u seslendiren sanatçıların gerçek hayatta evlenmiş olması da pek bilinmeyen detaylardan biri. Hayvanlar dünyasında ise şaşırtıcı bilgiler bitmiyor. Örneğin deve kuşunun gözü beyninden daha büyük, yunuslarsa birbirlerini ayırt etmek için adeta isim görevi gören özel sesler kullanıyor. Sağlığımızla ilgili ilginç bir bilgi de şu, bir köpeği sevmenin tansiyonu düşürmeye yardımcı olabileceği bilimsel araştırmalarla destekleniyor. Ayrıca kötü bir gece uykusundan sonra rüyalarınızı daha net hatırlama ihtimaliniz daha çok artıyor. Yani son olarak yaz aylarında tırnaklarımızın daha hızlı uzadığı düşünülüyor. Bunun nedeni sıcak havalarda artan kan dolaşımı olabilirmiş arkadaşlar. O yüzden gördüğümüz gibi bazen küçük bilgi bile dünyaya farklı bir gözle bakmamızı sağlayabilir. Kim bilir, belki bugün öğrendiğiniz bu detaylardan biri bir sonraki sohbetinizin en ilgi çekici konusu olur. Belki de hayatınızda kullanacağınız bir bilgi olabilir. Sizlerle paylaşmak istedim.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bir Mercedes hayali artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkede sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
5: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
6: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
7: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise,

0: eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Why Dance FM? Music is the answer. Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion. Music is the

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance yumuzuyla devam ediyor. Pop müziğin sevilen isimlerinden Ellie Goulding 6. stüdyo albümü I Know Too Much'ı duyurdu. Sanatçının yeni albümü 4 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak. Toplam 10 şarkıdan oluşacak albüm 2023 yılında yayınlanan ve İngiltere liselerinde zirveye çıkan Higher Than Heaven'ın ardından gelecek ilk stüdyo çalışması olacak. Goulding yeni albümle ilgili yaptığı açıklamada bu albümü yapmak benim için hayatımın belirli bir dönemini müzikle günlüğe dönüştürmek gibiydi dedi. Farklı sesleri ve tempoları keşfetmeyi her zaman sevmiş, bu albüm bazen çok fazla şey bilmenin yük oluşturduğu ve özgürlüğün biraz da bilinmezliği kabul etmekten geçtiği fikrinden doğduğu ifadelerini kullandı. Albümün çıkış şarkısı Black Prada Dress ise zaten yayınlandı. Goulding parçayı ilk kez geçtiğimiz aylarda duyurmuştu bir festival sırasında. Yeni döneme hazırlanan yıldızın kişisel hikayelerini ve duygularını daha samimi bir şekilde yansıttı. Albümünün yılın merakla beklenen pop projeleri arasında yer alması bekleniyor. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Sizlerle buluşturacağız.

0: Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'de yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Tarihler 16 Haziran'ı gösteriyor. Güzel bir salı akşamına doğru birlikte ilerlemekteyiz ve sizlerle müzik dünyasından, diğer dünyalardan, her şeyden haberlerim var. Hepsini buluşturacağım. Secret Dance devam ediyor.

Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazanç

0: 4 kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'ta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yerine Üst Yolda. Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
2: Bike, always be with you.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. 2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken turnuvanın resmi albümünde yer alacak sanatçılar ve şarkılar açıklandı. FIFA'nın müzik platformu FIFA Sound tarafından duyurulan Official FIFA World Cup 2026 albümü 18 şarkıdan oluşuyor ve Dünya Kupası tarihinin en kapsamlı resmi müzik projesi olma özelliğini taşıyor. Albümde dünyanın farklı bölgelerinden ve müzik türlerinden yıldız isimler bir araya geliyor. Öne çıkan işbirlikleri arasında Lisa, Anitta ve Rema imzalı Goals, Future ve Tyler tarafından seslendirilen Game Time, Jesse Rise ve Elian ortaklığı Illuminate ile Shakira ve Burna Boy işbirliğiyle hazırlanan Day Day'ı da yer alıyor. Albümde ayrıca Nelly Furtado, Davido, The Rolling Stones, Stormzy, Eva Max, Daddy Yankee, Alejandro Fernandez, Jelly Roll, Karin Leon, Ayra Starr, Latto ve iShow Spit gibi dikkat çeken isimlerle bulunuyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino projeyle ilgili yaptığı açıklamada bu albüm farklı kıtalardan, dillerden ve müzik türlerinden sanatçıları bir araya getirerek futbolun ve müziğin birleştirici gücünü kutluyor ifadelerini kullandı. Şarkılar dijital platformlarda yayınlanacak olmasının yanı sıra Meksika, Toronto ve Los Angeles'ta düzenlenecek geri sayım konserlerinde ve ev sahibi ülkeler olan Amerika, Kanada ve Meksika'daki açılış etkinliklerinde de canlı olarak seslendirilecek. 11 Haziran'da başladığı 19 Temmuz'da sona erecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası bir başka ülkede sahne olacak. Turnuva finalinde ilk kez devre arası şovu düzenlenecek ve sahnede Shakira, BTS ve Madonna performans sergileyecek. Gerçekten futbol ve müzik birleşince devasa bir organizasyon ortaya çıkıyor. Radyonuz Dance FM'de gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Secret Dance devam ediyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance'ımız ile devam ediyor ve şimdi duyar duymaz ortamlarda satmak isteyeceğiniz ilginç bilgileri sizlerle buluşturuyorum. Araştırmalara göre başkasının patates kızartması daha lezzetli geliyormuş insana. Bir psikolog gerçek suç hikayeleri izleyerek rahatlamanın önemli bir tehlike işareti olabileceği konusunda uyarıyor. Şanlıurfa iline bağlı Halfeti, siyaha en yakın doğal güllerin yetiştiği nadir yerlerden biri. Bir araştırmaya göre kediler sosyal bağ kurmak için birbirlerinin yüz ifadelerini taklit ediyor. Araştırmalar, annenin bazı hücrelerinin hamilelik sırasında bebeğe geçebildiğini ve bu hücrelerin yıllar boyunca vücutta kalabildiğini gösteriyor. İtalya, hasta evcil hayvanları ücretli izin gerekçesi olarak kabul eden ilk ülke oldu. Okulun sabah 8.30 yerine 10'da başlaması öğrenci hastalıklarını yarıya indirirken akademik başarıyı da arttırıyor. Araştırmalar, erkeklerin kadınlara kıyasla maddi çıkar odaklı ilişkilere girme eğilimlerinin daha yüksek olduğunu gösteriyor ve bu hep tam tersi bilinirdi ama doğru. Araştırmaya göre kafelerde ders çalışan öğrenciler kütüphanede çalışanlara kıyasla daha yüksek notlar alıyor. Japonya'da uzun ömürlülüğün nedenlerinden birinin tatlı patates tüketiminin yüksek olmasıymış. Hangi bilgiye tutundunuz, hangi bilgi aklınızda kaldı bilmiyorum ama bunlar böyle bilinmesi gereken bilgilerdi. Sizlerle paylaşmak istedim. Secret Dance devam ediyor.

Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Bubble. Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music.

0: It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'in sonuna geldik an itibariyle. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz ve Secret Dance'de dünya efsanelerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğim. Şimdi sizleri baş başa bırakıyorum sevdiğiniz şarkılarla. Hoşçakalın.

0: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik

0: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
2: Sanatın kalbi bu yaz yine Maus'a dağıtıyor. Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Maus'a Kültür Sanat Festivali 23 Haziran'da başlıyor. Eşsiz konserler, tiyatro gösterileri ve unutulmaz sahne performansları Maus'a'da sizlerle buluşuyor. Biletler Kıbrıs Biletçim, Tixi ve Gişe Kıbrıs'ta. Bu yazın en güzel buluşması Maus'a'da.
3: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dine'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Dine'nin

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: this.
1: Reklam.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

itibariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.

0: Summer Pool.
1: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
2: Dance FM, Dance FM. There is no other choice.
3: No other choice.

0: elektronik ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

Brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. The voice, the sound, the soul.

0: Summer Pool.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
2: Music is the answer.
3: That's why we are growing bigger every day.
2: Dance FM.
3: Spread the word.

0: reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

FM.